kembuna panzina rişeka demkiye u devzitrin dem dimayi hedan. Kompanyan da xaza garantiya emni kiriya çünki dedemi burida neziki 33 caran heriş kirina serzeviyen petrole u gazi le herimi. Fazıl Mirani Bejitin Bersiven Ereni bu despeşkariya Saruk Barzani hatina u devetin milmilane bedimahi behen. Berpare 3 civata vazirin herimi peşniyaza Mesrur Barzani bu pekinana desteya bilinde hama hengit gel Bağda pesendit gedin. Berpare 4 dengubasın Kurdistan'ı cihane bxovet giridin. Erdoğan'ı dvetin dedemeki Kurda yasaya açtığı je parlamani derkevidin. İran'ı bedahan girdiğin Kurd sedara dayına. Berpare 5 dengubasın nafxoyu bxovet giridin. Perde lser minyomente şehidin gunde gerbaraske hata ladan. Se proje ingireng bu nekhoşin pancaşeri le duhoket hene bicih inan. Berpare 6 babetin huneri bkuvet giridin. Rujbin kızıl bejiden lejiye nehsaliye mendez be gudina stranan kirya. Muzik, zmane, ruhi u dasbeka derbirina şaristani. Jenvesin Erşad Zahoy. Babetin taybet bi teknolojiyayet berpare 7 bercavın. Dema hijmara mobilet hede dizin çiçed bidin. Hişyar be 5 bezani nad gel çat GPT bkar neyne. Berparin 8 u 9 bu babet u dengubasin verzişi hatiye terkhan kirin. Evro Mundiala 2026 de dest beketin gel gohorine new peşbiniya surprise'an cihan hemi çavarıya. Mundial deptameka kurdi dest beketin. Jenvesin Ehsan Hasan. Berpare nehe xişte yar yengara ege je Mundiala 2026 el divdeme Kurdistan'ı bxuvet giriden. Bu çund berparen deh u 11 dana. Saruk Barzani sembola ek rezi u parastına deskeftan. Jenvesina Şamal Akirey. Peşmerge çay xoragir u kelha parastına nazname u axa Kurdistan'ı. Jenvesina Naif Mahmud. Em kültüre xub u çendina rekan defroşin. Jenvesina Ayşe Ahmet. Babetin edebiyyid berpare 12 danem. Dujaha danti. Evin xukuş yan Sruda Piro de la Vinya. Vergeran u berhefkirin Dr. Arif Hito. Kantoya 13. Berpare 13, 14 u 15 bu agahdariya hatina terkhan kirin. Berpare di bencunivi evari.